0: Ah, peki yolculuğa yolu mu?
1: Evet.
0: Ne sordum? King George Eglantı Dünyanın Fişmanı'nın Tafalı
1: Evet.